Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Akbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,